0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşanada satır bala.
0: Vakit nakittir ama dünya malına değer mi?
1: La discussion se termine da la la la la.
0: Karak biller topla gel, bir sohbet bir keramet.
1: Ne paet hızını, small love'ı dinle be.
0: Salınma boy boşlar gel, dostlarımdan daha ver.